Bana böyle cinsleri verirmezse. Bana böyle sapmayı kuramadım.